Hakkı akrabiyama niye kelle bu kelle? Kim yebesin? Aynı yönde.